0: Itu din kalau baris dua berhenti satu, matikan saja bu. Ba'd. Ya, arafa ba'dahu.
1: Arafa ba'dahu wa'ada'an ba'd.
0: Iya.